Haftayı kapatırken ekonomi gündemine bir de uzman gözünden bakmaya ne dersin? Piyasalarda konuşulanlar, dikkat çeken gelişmeler ve merak edilen sorular ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin hazırlayıp sunduğu yatırım odaklı gündem programında cevap buluyor. Her cuma 15'te ODE'de.

0: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçen, yatırım odaklı gündem programında finansal gelişmeleri daha iyi yorumlaman ve yatırım kararlarını daha bilinçli alman için ekonomi gündemini yorumluyor. Her cuma 15'te Odeya Radyo'da. Kaçırma!
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Yatırım dünyasının nabzını tutarken ruhunu da dinlendirmek ister misin? Odeon Radyo'da yatırım ve ekonomi dünyasına dair içerikler, soft ritimler ve down tempo müzik seçkileriyle senin için bir araya geliyor.

0: Odeya Radyo.
1: Ekonomik gelişmelerin gündelik hayata etkilerini masaya yatıran yatırım odaklı gündem programı başlıyor.
2: Merhaba herkese. Bugün altın piyasasında son dönemde yaşanan dikkat çekici bir gelişmeyi konuşacağız. Altını çok konuşuyoruz elbette ve hepimizin bildiği gibi genelde belirsizlik dönemlerinde değer kazanan bir varlık olarak biliniyor. Yani savaş, jeopolitik riskler ya da ekonomik dalgalanmalar arttığında yatırımcıların altına yöneldiğini sık sık duyuyoruz. Ve burada da çokça işlediğimiz üzere bu yüzden altın için güvenli liman ifadesi oldukça yaygın bir şekilde kullanılıyor. Ancak Mart ayında bu genel algının dışında bir tabloyla karşılaştık. Yani altın fiyatları önemli oranda bir gerileme yaşadı. Son yılların en zayıf aylık performanslarından biri olarak kaydedildi Mart ayı. Üstelik bu düşüş küresel ölçekte belirsizliğin yüksek olduğu bir dönemde gerçekleşti. Oysa ki biz tam tersini bekleriz böyle bir dönemde. Aslında altın için farklı beklentiler söz konusu. Şimdi dolayısıyla ben bu yayında Dünya Altın Konseyi tarafından 8 Nisan'da yayınlanan Anatomy of a Fall, yani bir düşüşün anatomisi başlıklı bir rapor yayınladı. Ve bu raporda bu düşüşün anatomisine beraber bakalım istedim. Tamamen aslında raporun söylemlerini ön plana çıkartarak bir toparlama yapmak istedim. Şimdi raporda özellikle vurgulanan nokta şu: bu düşüşün temel faktörlerden ziyade finansal piyasalardaki dinamiklerden kaynaklandığı belirtiliyor. Yani diyor ki bu rapor, burada en önemli kavramlardan biri likitte ihtiyacı diyor. Piyasalarda çünkü zaman zaman yatırımcıların nakde yönelme ihtiyacı artabiliyor. Bu farklı nedenlerle de ortaya çıkabiliyor tabii. Riskler artabiliyor, portföylerin yeniden dengelenmesi ya da borçların azaltılması gibi konular ön plana çıkabiliyor. Böyle dönemlerde yatırımcılar ellerindeki varlıkları satarak nakit yaratmaya çalışır. İşte altın da bu noktada çok öne çıkan bir varlık. Çünkü altın, yani küresel ölçekte kolayca alınıp satılabilen, yani aslında likiditesi yüksek bir enstrüman. Raporda bu durum oldukça net bir şekilde ifade ediliyor ve deniliyor ki Mart ayındaki düşüş altının satılmak istendiği için değil, kolayca satılabildiği için gerçekleşti deniyor. Yani çünkü insanların nakit yaratma ihtiyacı vardı. Savaş birden gündemin ortasına düşüverdi ve beklentilerden de daha farklı bir düzeye doğru gitti. Dünya petrol arzı şokuyla karşı karşıya kaldı. Bu noktada ellerindeki varlıkları satarak nakit yaratmaya çalıştılar ve burada da kolay satılabildiği için altın etkilendi. Ve diyor ki raporda, devam ediyorum, bu süreçte bir diğer önemli unsur da yatırım fonlarındaki hareketler oldu deniyor. Yani altına yatırım yapan borsa yatırım fonlarından, yani ETF'lerden Mart ayında yaklaşık 12 milyar dolarlık çıkış gerçekleştiği ifade ediliyor. Bu çıkışların büyük ölçüde Kuzey Amerika ve Avrupa kaynaklı olduğu belirtiliyor. Buna karşılık Asya tarafında sınırlı da olsa alımların devam ettiği görülüyor. Yatırımcı davranışları açısından bakıldığında sadece bireysel yatırımcılar değil, daha büyük ölçekli ve sistematik stratejiler izleyen yatırımcı gruplarının da bu süreçte etkili olduğu anlaşılıyor. Özellikle fiyat hareketlerine göre pozisyon alan ve trend takip eden olarak adlandırılan yatırımcıların fiyatların düşüşe geçmesiyle birlikte hemen o momentumu takip ettikleri ve satış yönünde hareket ettikleri ifade ediliyor. Tabii bu tür satışlar da fiyat hareketlerini daha da hızlandırabiliyor. Raporda ayrıca altın piyasasındaki pozisyonlanmanın da bu düşüşte rol oynadığı belirtiliyor. Yani Mart ayı öncesinde altın tarafında birikmiş olan pozisyonların fiyatların belirli teknik seviyeleri altına inmesiyle birlikte çözülmeye başladığı ve bunun da satış baskısını arttırdığı vurgulanıyor. Bunun yanında da diğer finansal varlıklarda yaşanan gelişmelerin de altın üzerinde dolaylı etkileri olduğu belirtiliyor. Yani özellikle tahvil piyasasında yaşanan hareketler dikkat çekici oldu deniliyor. Örneğin ABD tahvil faizlerindeki yükseliş altın açısından önemli bir unsur. Çünkü altının bir faiz getirisi yok. Yani altın faiz getirisi olmayan bir varlık ve faizlerin yükseldiği bir ortamda yatırımcılar alternatif getiri imkanlarına yönelebiliyorlar. Mesela doların da son dönemde bir miktar güç kazandığı görülüyor. Bu da altın fiyatı üzerinde baskı yaratan bir diğer faktör olarak öne çıkıyor. Ancak rapor faiz ve dolar etkisinin tek başına bu düşüşü açıklamak için yeterli olmadığını, yani asıl belirleyici unsurun piyasa içi dinamikleri olduğunu da özellikle vurguluyor. Jeopolitik gelişmeler tarafına baktığımızda ise ilk bakışta altını desteklemesi beklenen unsurların bu kez sınırlı etkisi etkide kaldığını görüyoruz. Yani Orta Doğu'daki gelişmelerin altın fiyatı üzerinde doğrudan ve güçlü bir etki yaratmadığı belirtiliyor. Bunun yerine daha çok bölgesel talep üzerinde etkiler görüldüğü ifade ediliyor. Örneğin turizmde yaşanan aksaklıkların bazı bölgelerde altın talebini sınırladığına da dikkat çekiliyor. Bir diğer önemli nokta ise merkez bankalarının rolü olarak öne çıkarılıyor. Özellikle bazı merkez bankalarının altın rezervlerini likidite yönetimi amacıyla kullanmasına ilişkin gelişmelerin öne çıktığı ifade ediliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın da burada öne çıktığını söyleyebiliriz. Çünkü Türkiye'de rezervlerin yarısından fazlası altın. Dolayısıyla döviz yaratmak açısından altının kullanılmasında son derece doğal karşılamak gerekiyor. Tüm bu gelişmeleri de bir araya topluyor rapor ve diyor ki Mart ayında altın fiyatlarında yaşanan düşüşün klasik anlamda temellerin bozulmasıyla açıklanamayacağını ifade ediyor ve iddia ediyor. Aksine diyor ki bu hareketin büyük ölçüde finansal koşullardaki sıkılaşmayla, pozisyon çözülmesiyle ve daha çok da likidite ihtiyacının artmasıyla ilişkilidir diyor. Tabii ki ileriye dönük bazı değerlendirmeler buluyor, öne çıkartıyor, iddia ediyor ve bazı dengeleyici unsurların öne çıkabileceğini söylüyor. Mesela doların yükselişinin devam edip etmeyeceği önemli ya da bazı bölgelerde yeniden altın alımlarının özellikle merkez bankalarının altın alımlarının devam edip etmeyeceği önemli. Bunlar tabii kısa vadede bir miktar baskıyı hafifletebilir. Dolayısıyla bu gelişmeleri öne çıkartıyor. Bazen rapor içerisinde opsiyon fiyatlamalarındaki piyasasındaki fiyatlamalarda da ilginç bir tablo sunuluyor. Mesela kısa vadede korunma talebinin yüksek olduğunu ancak daha uzun vadede de altına yönelik bakışın daha dengeli olduğu ifade ediliyor bu opsiyon fiyatlamalarına bakıldığında. Dolayısıyla şöyle yorumlanıyor. Yatırımcılar kısa vadeli oynaklığa karşı daha temkinli olabilirler ama uzun vadede halen altın için nötr bir yaklaşım içindeler deniliyor. Ama tabii bazı risklerin de halen devam ettiğini açıkça ifade ediyor. Yani örneğin enerji fiyatları yüksek seyrediyor ve bu finansal piyasa üzerindeki etkileri giderek artan bir unsur haline geliyor. Farklı varlık sınıflarında yeni pozisyon ayarlamaları olabiliyor. Bu da tabii altın fiyatları üzerinde dolaylı etkiler yaratabiliyor. Yani sonuç olarak aslında diyor ki, yani Mart ayında altın fiyatlarında yaşanan düşüş bizim için önemli bir hatırlatma diyor. Yani çoğu zaman güvenli liman olarak görülse de tabii ki kısa vadede fiyat hareketleri bu özelliğe bağlı olarak şekillenmeyebiliyor. Yani finansal piyasaların genel durumu, yatırımcı davranışları ve likidite koşulları en az makroekonomik gelişmeler kadar belirleyici olabiliyor. Biz de daha önceki yayınlarımızda bazen güvenli liman nedir bunu da konuştuk. Varlıkları güvenli liman olarak nasıl nitelendirebileceğimizi ya da güvenli liman derken tam olarak ne demek istediğimizi anlatmaya çalıştık. Hiçbir yatırım aracının risksiz olduğunu belirtemeyiz. Altın da bunların içerisinde ve işte zaman zaman halen güvenli liman kapsamı altında görünse de kısa vadede fiyat hareketleri sadece bu özelliğe bağlı kalarak da dediğim gibi şekillenmeyebiliyor. Bugünkü programda altın piyasasında yaşanan bu dikkat çekici hareketi raporun ortaya koyduğu çerçeveyle birlikte ele almak istedim ve dolayısıyla tamamen rapordan faydalandım. Umarım faydalı olur. Sizlerle bir sonraki programda görüşmek üzere.
1: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin ekonomi gündeminin gündelik hayatımıza

Odeya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeyabank.com.tr'de.

denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

Gün içinde biraz nefes almak, sakin tınılarla zihnini dinlendirmek ve aynı zamanda yatırım dünyasında neler olup bittiğini öğrenmek ister misin? Odeon Radyo'da müzik ve yatırım bilgisi senin için bir araya geliyor.

Kulağında sakin melodiler varken geleceğine dair yeni yatırım bilgileri edinmeye ne dersin? Gün boyu müzikle birlikte yatırım içerikleri Odeya Radyo'da sana eşlik ediyor.

Parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapta değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

Yatırım dünyasına dair doğru içerikleri bir arada görmek isteyenler için Odeya Yatırım Odaklı Bülten hazır. Her yeni sayıda yatırım dünyasına daha geniş bir bakış açısı seni Odeya Bank LinkedIn hesabında bekliyor.

0: Yatırım Odaklı Podcast'e hoş geldin. Çok değerli bir konuğum var. Çok da kendisine sorularım var. Yakalamışken sormak istiyorum bir sürü soru. Konuğum Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu. Erhan Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler.
0: Şimdi hocam tabii enflasyonla yaşamak bizim, daha doğrusu biz biliyoruz yaşamayı. Evet. Çocuklar da biliyor gerçi de evet. Türkiye'de. Evet. Fakat enflasyonla yaşarken de aynı zamanda paranın da değer kaybına karşı bir strateji geliştirmemiz gerekiyor. Tabii kazandığımız paranın diyeyim ben, daha doğru olur. Şimdi bu bölümde de hani günlük hayatta çok değen bir bölüm olacak. Çünkü insanlar dinleyecek bu bölümü. Hı. Çünkü veri değil, rakam değil. Markete bir gidiyorsunuz, ortaya evet. çıkıyor her şey. Şimdi önce parayla başlayacağım ama sonra enflasyonun evet. Yaşamanın ne derece zor olduğunu soracağım. Ama önce parayla başlamak istiyorum. Şimdi enflasyon yoğun olan ülkelerde parayı bankada tutmak, para mı kaybetmek, negatif reel faiz olan ülkelerde hariç tutuyorum. Onun dışında bir güvenli liman var mı? Bizim hı-hı. enflasyonumuz için konuşuyorum bu arada evet. genel olarak.
1: Evet, teşekkürler. Evet, yani bu konunun tartışılacağı çok az sayıda ülke var. Onlardan bir tanesi de biziz. Zor ve gelir dağılımını falan da çok ciddi bozan bir yapıdan bahsediyoruz aslında. Bir Japonya'da, bir Almanya'da bu konuyu açtığınız zaman, bu kavramları konuştuğunuz zaman anlaması zor. Biz de deflasyonu anlamıyoruz. Yani tam tersi, fiyatlar düşme. Seneye araba fiyatları ucuzlayacak, bilgisayar fiyatı, işte koltuk, masa.
0: Bir defa oldu
1: tahayyül
0: galiba.
1: Edebiliyor muyuz böyle bir şey?
0: Bir defa oldu sanırım değil mi? Kaç sene önce yani, 4'e 5'e düşmüştü enflasyon.
1: Hani ama o yine enflasyon. Yine hani enflasyon. O da bir Mart tabii, ayında 2011'de tabii. öyle bir şey olmuştu. O yıllık sonra çıktı ama evet. yani bu bahsettiğimiz ucuz. Mesela seneye araba daha ucuz olacak. İşte bilgisayar daha ucuz olacak. Tahayyül etmek zor. İşte bu o yüzden bizim anlamımız Japonlar falan anlıyor. Bizimki de anladığımız enflasyon. Bayağı uzmanlaştık o konuda ama yine de mükemmel ya da çok iyi olmak bile zor. Bir kere öngörü yapmanın hiç kolay olmadığı bir ortam. Mesela seneye bir yıl sonra Türkiye'de enflasyon ne olacak? Şöyle bir derste, bir sınıfta sorsak, bir konuşma yaptığınız yerde sorsanız çok muhtemelen 30-40'tan 80-100'e kadar rakamlar gider. Çıkacak.
0: Tek bir rakam evet. çıkmaz.
1: Ya da bunu işte TÜİK soruyor, vatandaşa soruyor kaç olacak? %50 hı hı. diyor 12 ay sonra son rakam. Reel sektöre soruyor, Gebze, İkitelli, Kocaeli, Bursa %35 diyor.
0: İki farklı beklenti.
1: Evet, finans sektörüne soruyor. İşte 25-27 diyor. Merkez Bankası şu anda bu yıl sonu için 16 diyor ki bakın bu yıl sonu. Demek ki seneye bu zamanlar 13 falan olmalı. Şimdi revize edecek onu gerçi ama yani hadi diyelim 13 değil 20 diyecek. Hı hı. Vatandaşın 50 dediğine Merkez Bankası en iyi ihtimalle yani 20 diyecek. Dolayısıyla bir kere zor. 30 mu olacak, 40 mı, 50 mi? Yani biz bir tüketici olarak tasarrufumuz varsa bunu değerlendirmesi gereken biri olarak bu sorunun yanıtı vermekte zorlanıyoruz. Ama genel olarak enflasyonun yüksekçe olacağı ve burada hani nasıl korunuruz sorusu hı. genetik olarak bizim aslında Türk toplumu olarak, Türk vatandaşları olarak kafamızda olan bir soru. Buna cevap arıyoruz. Şimdi mesela sorunuzda mevduatta kalmak.
0: Evet, yani negatif.
1: Şimdi neye
0: yani,
1: bağlı mesela?
0: Kayıp mı yani?
1: Evet, bunun tek bir cevabı yok. Ben eğer bugün Türkiye'de bir yıl sonra enflasyonun 20 olacağını düşünsem, ortalamada Türk vatandaşları olarak ve ben 30 civarı bir faiz elde etsem mesela şu anda stopaj dediğimiz vergileri falan indirince 35 civarı evet. bir getiri sağlıyoruz diye onu örnek alalım. 35 kazanırken 20-25 bir enflasyon olacağına inansam ortalamada Türk halkı olarak o zaman TL'de kalmak mantıklı. İyi diyeceğim. Çünkü ben bu ne demek şu bardağı bugün 100 liraya alıyorsam seneye ortalama 125 lira olacak. Benim 135 liram olacak parayı bankaya yatırırsam çok basit
0: param
1: bir hesap.
0: Param erimeyecek, korumuş olacağım.
1: Evet, yani bu bardağı alacağım üzerine belki yanına bir de kaşık alacağım, çatal alacağım falan. Yani dolayısıyla kazanacağım ama enflasyonun indiğine inanmam gerekiyor. İnanmıyorsam ya da tereddüdüm varsa 20-25 diyorlar ama olmayabilir.
0: Diyelim 30-40, 50 bekliyorum işte ben mesela, hani son açıklananlar evet, hane evet. halkı beklentisi şimdi, o.
1: Orada işte mesela o noktada aslında ben bu bardağın fiyatı 150 liraya çıkacak. Bugün 100 lira, bugün alabilirim bu bardağı ama seneye benim 135 liram olacak bu bardağı alamam. O zaman bir, bu bardağı hemen almalıyım eğer istiyorsam.
0: Bu da tetiklemiyor mu?
1: Bu bir, bu tetikliyor. Ben markete gidip bu bardağı alınca markette ya ne güzel bardak satışları iyi gidiyor diye zam yapıyor. Bu birincisi bu. Dolayısıyla faizin ne olduğu, reel faizin yani enflasyona göre bir yıl sonra beklenen bizim ne kazandığımız önemli. İkincisi ne yapabilirim? Ya bu bardağı, şu ekmeği, suyu almayayım. İşte çoluğum, çocuğum var. Seneye bugün tüketeceğim ama seneye ne yapacağım? 3 kuruş birikmiş param var. Bunu değerlendireyim diyen birisi. O zaman risk alabilir. Yani
0: riskli bir yatırım.
1: Bir riskli bir yatırım yani mesela.
0: Peki güvenli liman gibi bir şey?
1: Var tabii, onlar için de en güvenlisini. Ama şimdi en güvenli limanı paranızı bankada tutmaktır. Belli sabit bir getiri var. Altın güvenli liman deriz ama işte altın mesela 3 ay önce 5500 dolara ons alan birisi bugün 4700-4800. Yani bu arada paraya ihtiyacınız varsa güvenli liman mı? Aksine çok tehlikeli olmuş oluyor. Evet. Ama hani 2 yıldır tutan için çok değerli. O yüzden hani güvenli limanlar var ama o limanlara da fırtına vurmuyor. O limanlar alt üst olmuyor anlamına gelmiyor. Benim söylemek istediğim, bunu almaktan vazgeçtiğimde yani güvenli liman arayacağım ama bir risk de alacağım. İşte tahvil de alsam, altın da alsam, borsaya gireyim diyeceğim. Bir güzel bir hisse, bir tavsiyesi alayım, ona gireyim desem. Ha, kazanabilirim, çok ciddi kaybedebilirim de. Ya da işte kripto varlık mı alayım falan diyebilirim. Hepsi risk. Çok kazanabilirim, çok kaybedebilirim. Ha mesela Türk halkı son 2 yılda ağırlıklı altın aldı ve kazandı.
0: Mevduat da çok var. Mevduat artmış da en son TL mevduatı.
1: Şimdi ona da gelelim. Şimdi ikincisi bunu yaptı. Genelde altın tercih etti, gümüşü ve kazandı. Ortalamayı söylüyorum. Yine gitti, bu bardağı aldı, çikolata aldı, işte ekmek aldı. Markette görünce satışları yine fiyatı arttırdı. Yani buna servet etkisi diyoruz. Doğru bir karar verdi Türk halkı ortalamada. Yani risk aldı, daha çok şey almayı başardı. Üçüncüsü, bayağı bir vatandaş da TL'de kalıyor. Değil mi? Yani
0: evet,
1: bakın
0: kalıyor.
1: Bankalara bugün ağırlıklı Türk lirası. İşte acaba irasyonel mi davranıyor? Yani ben bu bardağın fiyatının artacağını bile bile benim tasarrufumdan ben TL'de kalıyorum. Bankada paramı tutuyorum. Aslında yani bunu ben bugün tüketmeyeyim, çoluğum çocuğum tüketsin, seneye işimi kaybederim diyerek az bile olsa bardağın yarısını alayım, plastik bardak alayım ama param dursun diyen var. Tabii bu doğal, çok normal bir reaksiyon.
0: Harcamayı kesenlerden bahsediyoruz.
1: Yani ne yapayım, hani çaresizim ama şu anda tüketmek yerine seneye de idare edeyim.
0: Evet.
1: Ama Türk halkının finansal okuryazarlığı fena değildir. Eminim bizi şu anda dinleyenler de öyle. Burada aslında bilinçli ya da bilinçsiz bir şey yapıyor. O da şu. Diyor ki tamam, ben %35 bir getiri elde ederim. Tamam. Enflasyonda 50 bekliyorum. Bu da hiç makul değil aslında ama Türkiye'de şu anda kur politikası enflasyon ve faize göre daha yönetilen, daha az artmak üzere devam eden bir
0: kurgulama var. Yani,
1: Merkez Bankası'nın ifadesiyle söylüyorum. Reel olarak değerlenen bir Türk lirası hikayesine dayanıyor. Vatandaş bunu okuyor. Yani şöyle bir örnek verelim. Hani benim bugün 4,5 milyon liram olsa mesela 100 bin dolar yaklaşık. Bugün %35 net getiriyle bankaya yatırsam seneye 6 milyon ya da 6 milyon 100 bin liram olacak. Bunu
0: tekrar seneye, dolara böldüğümde.
1: Seneye 55 lira olsa mesela dolar kuru, 56 lira olsa. Benim 6 milyon 100 bin liram kaç dolar edecek?
0: 110 bine falan 110 gelir bin. Yaklaşık.
1: Bugün 100 bin dolarım vardı, sene 110 bin dolarım olacak.
0: %10
1: Amerika'da
0: dolar bazında.
1: Amerika'da kaç kazanırsınız?
0: %2 en 2, fazladır. 3.
1: Ama son 2 yılda mesela Türk halkı %20-25 kazandı dolar bazında, euro bazında. Çok büyük bir getiri. E bunu kazanınca diyor ki ben dolar zengini oldum. Gideyim yine alayım bardağı, işte çikolatayı, şunu. Yine markete gidiyor. Market yine zam yapmaya
0: bu
1: devam.
0: Bu bir kısır döngü değil mi?
1: Kısır döngü. İşte
0: ve bundan çıkmak da kolay değil herhalde. Çünkü enflasyonla yaşamaya alıştığımız için soruyorum ben bunu.
1: Doğru. Burada ama kritik nokta işte faiz ne olacak? Politikalar çok önemli. Reel faiz pozitif mi negatif mi? Çünkü negatif algılıyorsam benim davranışlarım böyle şekilleniyor.
0: Onu biraz açalım, negatif reel faizi. Yani 51 enflasyonda 35 alıyorsan sen negatif reel faiz almış faiz. Oluyorsun.
1: Ben
0: yani enflasyondan 15. düşük faize yatırmış oluyorsun. Bu negatif reel faiz
1: yani
0: olmuş.
1: Yani ben oluyor. %35 nominal yani gibi şey 100 lira mı 130-135 lira yaptım ama alacağım ürünlerin fiyatı 150 liraya çıktı.
0: Evet, aynen.
1: 150-135-15 %15 yani kabaca 35 getiri. 50
0: götürü.
1: Enflasyon evet. Götürü. Dolayısıyla -15 reel faiz. Yani ben burada aslında reel faiz ürün bazında düşünülmesi gereken bir şey.
0: Nasıl
1: biz
0: yani?
1: %15 kaybettik. Evet. O bardağın %15'i gitti. Hı-hı. Çikolatanın, işte masanın, sandalyenin %15'i gitti. Reel faiz ürün bazında düşünülmeli. Vatandaş, yani bizim hepimiz yani ekonomide bir varsayım yaparız. Bizim isteklerimiz sınırsız. Ama, kaynaklarımız kıt. Yani biz her şeyden daha çok sahip olmak istiyoruz. Burada ise tam tersi. Kaybetme riskimiz var. Hı hı. Buna karşı bir aksiyon geliştiriyoruz. İşte risk alıyoruz ya da bir başka bir hesap yapıp döviz bazında kazanarak TL'de kalıyoruz.
0: Kendimizi kollamaya çalışıyoruz enflasyonda.
1: Ya da alıyoruz. Yani dolayısıyla ekonomi politikalarının nasıl şekillendiği, para politikasının uyguladığı faiz oranı başta olmak üzere bizim nasıl davrandığımız konusunda çok etkili. Enflasyonun düşüp düşmeyeceği, talebin kesilip kesilmeyeceği. Beni kesse markete gitmekten politikalar,
0: fiyatlar
1: o gerileyecek. Market görmeyince müşteriyi ya satamıyorum deyip indirecek. İndirim yapacak. Ama beni gördükçe indirmeyecek.
0: Şimdi mesela biz enflasyon dönemlerinde soranlara da söylüyorduk mesela. Enflasyonda hani mallanacaksın derler ya, mal almak. Hı. Bu hisse olur, ne bileyim buzdolabı olur.
1: Doğru.
0: Örnek tabii. veriyorum. Araba olur, arsa olur. Yani herhangi Doğru. bir mal. Peki o zaman şunu soruyorum. Bundan şunu soracağım. Şimdi enflasyon döneminde borçlu TL diyorum ama. TL'ye borçlu olmak avantaj mı? Nakitte kalmak mı avantaj? Veya enflasyon yüksek olduğu zamanlarda... Eğer benim bir ihtiyacım varsa buzdolabı mesela Hı-hı. bu Hı-hı. seneden alayım. Çünkü o paranın değeri kaybedeceğim. Aynı parayla ben seneye o buzdolabını alamayacağım.
1: Evet,
0: mantığıyla evet. mal da alabilirsin.
1: Evet.
0: Şimdi peki o zaman burada TL borçlu olmak mı avantajlı oluyor? Ki hep öyle diyoruz ya biz.
1: Hı-hı.
0: Yoksa hiç borçlanmayayım ben kalayım hareket etmeyeyim mi demek evet. lazım. Böyle yüksek enflasyon dönemlerinde.
1: Ya tabii yine tek bir cevabı yok ama
0: yok işte
1: kabaca
0: yani,
1: şöyle evet. söyleyebiliriz. Faizin ne olduğuna bağlı. Yani ben hangi faizle borçlanacağım?
0: Hmm.
1: Şimdi ben eğer 50 enflasyon beklerken 60 ile 70 ile borçlanıyorsam yine bir maliyete giriyorum. Ama 50 enflasyon beklediğim bir yerde 30 ile borçlanıyorsam yine ben hani 30 ile aldım. Gittim bir işte bir şey aldım. Buzdolabı aldım. İşte neyse televizyon aldım. Onun fiyatı daha fazla. Ben 30 ile mal ettim krediyi. Ama seneye... O yani fiyatı %50
0: yani
1: artmış olacak.
0: Yani yine kredi veya mevduat evet. faizine bakarak.
1: Bakarak tabii
0: karar
1: yani
0: vereceğiz.
1: Karar vermemiz gereken ama genelde işte enflasyonist ortamlarda beklentiler yüksek oluyor. Çünkü birbirini besliyor. Enflasyon beklentileri yüksek
0: evet.
1: oluyor. Faizler o denli yüksek genelde olmuyor. Türkiye örneğin çünkü dünyada çok fazla örnek yok. Bizde de faizler negatif tarafta kalma eğilimi oluyor. Sık sık da oluyor tabii pozitif reel faiz ama daha ağırlıklı olan negatif olması. O yüzden de tüketimi tam kesmek çok mümkün olmuyor. O yüzden sorunuzun cevabı şey. Yani ben kredimi kullanayım. Evet, enflasyon beklentime göre daha düşük bir kredi ödeyeceksem.
0: Evet.
1: Evet. Tabii çünkü çok büyük bir belirsizlik demek enflasyon. Başta da konuştuk. Seneye enflasyon kaç olacak? 80 mi? 50 mi? 40 mı? 20 mi? Yani buna göre benim davranışlarım diye bir şeyi seçiyorum. 40 olur. Ona
0: evet.
1: göre daha ama 80 olursa
0: ne yapacağım?
1: Yanlış yaptım. 20 olursa yine yanlış.
0: O zaman
1: bu
0: böyle
1: çok normal yani.
0: Yüksek enflasyon dönemlerinde o zaman çok ciddi irdeleyip öğrenip ya da dediğim gibi tahminleri dediğiniz gibi algılayıp yapmak lazım. Ama şu ortamda yani dünyanın evet. genel konjonktürü için söylüyorum. Bugün savaş var, yarın yok. Yarın İran, ABD, Ukrayna, öbür gün Afganistan, Pakistan bilemiyorum. Ama bir gerginlik dünyanın tamamında var. Böyle ortamda yüksek enflasyon yaşadığımız ülkemizde biz ne yapacağız?
1: Yani bir yani
0: çok,
1: yani
0: bugünkü yani oradan
1: bugün
0: bu ama...
1: Türkiye'de reel faiz beklenen enflasyona göre maalesef düşük kalıyor
0: düşük,
1: dediğimiz
0: düşük.
1: Eksi. O yüzden burada alternatif yatırım araçlarını düşünebiliriz. Fakat uyguladığımız kur politikası da dediğimiz gibi döviz bazında da iyi kazandırdığı için bir kere mevcut durumda Merkez Bankası'nın rezervleri güçlüyse
0: hı hı.
1: ve bize verdiği mesaj ekonomi yönetiminin bu politika devam edecek yönündeyse Türk lirasında kalmak bence rasyonel. Çünkü burada döviz bazında bir kazanç imkanı ve bu bizim alım gücümüzü artıracaktır. İkincisi enflasyon varsa doğru fiyattan evet gerçekten konut, gayrimenkul yatırımları olabilir. Geçmiş fiyatlarına bakarak, muadillerine bakarak düşünebilir. Ama Türkiye'ye dikkat edelim. Yani birçok anlamda dünyanın birçok ülkesine göre konutta, gayrimenkulde çok yüksek döviz bazında fiyatlar da oluşuyor. Oturacağımız evse çok daha rahat karar verilebilir ama yatırım için çok dikkatli olmak lazım. Üçüncüsü yani hisse senedini hiç konuşmadık ve sadece Türkiye'yi düşünmemek lazım. Yani bir yatırımcı global bir dünya varsa globallikten konut, gayrimenkul yatırımları olabilir. Geçmiş fiyatlarına bakarak, muadillerine bakarak düşünebilir. Ama Türkiye'ye dikkat edelim. Yani birçok anlamda dünyanın birçok ülkesine göre konutta, gayrimenkulde çok yüksek döviz bazında fiyatlar da oluşuyor. Oturacağımız evse çok daha rahat karar verilebilir ama yatırım için çok dikkatli olmak lazım. Üçüncüsü yani hisse senedini hiç konuşmadık.

0: gerekiyor.
1: Peki şunu sorayım son. Şimdi yeni başlayan biri, hiç bilmeyen biri karmaşık bir ürüne girmeden kendini nasıl enflasyon ortamında koruyabilir? Çok kısa bir cevabı var mı? Yok biliyorum ama sorayım.
0: Evet, yani hemen çok kısa bir cevabı yok ama bir kere çok acele etmeden araştırarak bir karar vermekte fayda var. Tek bir kaynaktan değil, tek bir ekonomist çevremiz değil, çok sayıda bilgiyi toplayıp kafamızda netleştirip kendi portföyümüzü oluşturmakta fayda var. Ama enflasyonist bir ortamda yaşanılıyorsa eğer, burada bir kere tekrar ürün fiyatları artacak ve biz ihtiyacımız olan ürünleri almalıyız. Belli bir tüketim varsa imkanımız korumalıyız. Ama tasarruf etmek enflasyonist ortamda da bizim için çok çok gerekli, gelecek açısından veya hayatın genel akışı açısından. O tasarrufları değerlendirmede de yine klasik olacak ama bütün yumurtaları aynı sepete koymamak, bu bence olağanüstü bir en güzel,
1: En
0: en
1: güzel.
0: önemli portföy teorisi.
1: Evet.
0: Bunu mutlaka yapmamız gerekiyor. Burada da tek diyeceğim sabırlı olmak, acele etmemek diye bitireyim.
1: İşte sabır insanların sahip olmadığı bir
0: En
1: şey.
0: değerli yatırım. Evet,
1: Aynen.
0: sabırlı olabilmek konusunda
1: Zaman,
0: yapacağımız yatırım,
1: çünkü
0: evet.
1: zaman karşılığı olmayan bir şey gerçekten.
0: Evet.
1: Sevgili hocam çok teşekkür
0: Ben de
1: ediyorum
0: çok
1: size.
0: teşekkür ederim. Çok mersi.
1: Profesör Erhan Aslanoğlu hocamıza teşekkür ediyoruz. Bu arada sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz bizlere. Sorunlarınız, hikayeleriniz, kafanıza takılan bir şey varsa bizim podcastimizin, yatırım odaklı podcast'in diğer bölümlerindeki konuklara bu soruları ileteceğim efendim. Şimdilik hoşçakalın.

0: stuff.
1: Odaya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odeya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeyabank.com.tr'de.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeara'da.

0: mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Odeya Radyo. Ekonomik gelişmelerin gündelik hayata etkilerini masaya yatıran yatırım odaklı gündem programı başlıyor.
1: Merhaba herkese. Bugün altın piyasasında son dönemde yaşanan dikkat çekici bir gelişmeyi konuşacağız. Altını çok konuşuyoruz elbette ve hepimizin bildiği gibi genelde belirsizlik dönemlerinde değer kazanan bir varlık olarak biliniyor. Yani savaş, jeopolitik riskler ya da ekonomik dalgalanmalar arttığında yatırımcıların altına yöneldiğini sık sık duyuyoruz. Ve burada da çokça işlediğimiz üzere bu yüzden altın için güvenli liman ifadesi oldukça yaygın bir şekilde kullanılıyor. Ancak Mart ayında bu genel algının dışında bir tabloyla karşılaştık. Yani altın fiyatları önemli oranda bir gerileme yaşadı. Son yılların en zayıf aylık performanslarından biri olarak kaydedildi Mart ayı. Üstelik bu düşüş küresel ölçekte belirsizliğin yüksek olduğu bir dönemde gerçekleşti. Oysa ki biz tam tersini bekleriz böyle bir dönemde. Aslında altın için farklı beklentiler söz konusu. Şimdi dolayısıyla ben bu yayında Dünya Altın Konseyi tarafından 8 Nisan'da yayınlanan Anatomy of a Fall, yani bir düşüşün anatomisi başlıklı bir rapor yayınladı. Ve bu raporda bu düşüşün anatomisine beraber bakalım istedim. Tamamen aslında raporun söylemlerini ön plana çıkartarak bir toparlama yapmak istedim. Şimdi raporda özellikle vurgulanan nokta şu: bu düşüşün temel faktörlerden ziyade finansal piyasalardaki dinamiklerden kaynaklandığı belirtiliyor. Yani diyor ki bu rapor, burada en önemli kavramlardan biri likidite ihtiyacı diyor. Piyasalarda çünkü zaman zaman yatırımcıların nakde yönelme ihtiyacı artabiliyor. Bu farklı nedenlerle de ortaya çıkabiliyor tabii. Riskler artabiliyor, portföylerin yeniden dengelenmesi ya da borçların azaltılması gibi konular ön plana çıkabiliyor. Böyle dönemlerde yatırımcılar ellerindeki varlıkları satarak nakit yaratmaya çalışır. İşte altın da bu noktada çok öne çıkan bir varlık. Çünkü altın, yani küresel ölçekte kolayca alınıp satılabilen, yani aslında likiditesi yüksek bir enstrüman. Raporda bu durum oldukça net bir şekilde ifade ediliyor ve deniliyor ki Mart ayındaki düşüş altının satılmak istendiği için değil, kolayca satılabildiği için gerçekleşti deniyor. Yani çünkü insanların nakit yaratma ihtiyacı vardı. Savaş birden gündemin ortasına düşüverdi ve beklentilerden de daha farklı bir düzeye doğru gitti. Dünya petrol arzı şokuyla karşı karşıya kaldı. Bu noktada ellerindeki varlıkları satarak nakit yaratmaya çalıştılar ve burada da kolay satılabildiği için altın etkilendi. Ve diyor ki raporda, devam ediyorum, bu süreçte bir diğer önemli unsur da yatırım fonlarındaki hareketler oldu deniyor. Yani altına yatırım yapan borsa yatırım fonlarından, yani ETF'lerden Mart ayında yaklaşık 12 milyar dolarlık çıkış gerçekleştiği ifade ediliyor. Bu çıkışların büyük ölçüde Kuzey Amerika ve Avrupa kaynaklı olduğu belirtiliyor. Buna karşılık Asya tarafında sınırlı da olsa alımların devam ettiği görülüyor. Yatırımcı davranışları açısından bakıldığında sadece bireysel yatırımcılar değil, daha büyük ölçekli ve sistematik stratejiler izleyen yatırımcı gruplarının da bu süreçte etkili olduğu anlaşılıyor. Özellikle fiyat hareketlerine göre pozisyon alan ve trend takip eden olarak adlandırılan yatırımcıların fiyatların düşüşe geçmesiyle birlikte hemen o momentumu takip ettikleri ve satış yönünde hareket ettikleri ifade ediliyor. Tabii bu tür satışlar da fiyat hareketlerini daha da hızlandırabiliyor. Raporda ayrıca altın piyasasındaki pozisyonlanmanın da bu düşüşte rol oynadığı belirtiliyor. Yani Mart ayı öncesinde altın tarafında birikmiş olan pozisyonların fiyatların belirli teknik seviyeleri altına inmesiyle birlikte çözülmeye başladığı ve bunun da satış baskısını arttırdığı vurgulanıyor. Bunun yanında da diğer finansal varlıklarda yaşanan gelişmelerin de altın üzerinde dolaylı etkileri olduğu belirtiliyor. Yani özellikle tahvil piyasasında yaşanan hareketler dikkat çekici oldu deniliyor. Örneğin ABD tahvil faizlerindeki yükseliş altın açısından önemli bir unsur. Çünkü altının bir faiz getirisi yok. Yani altın faiz getirisi olmayan bir varlık ve faizlerin yükseldiği bir ortamda yatırımcılar alternatif getir imkanlarına yönelebiliyorlar. Mesela doların da son dönemde bir miktar güç kazandığı görülüyor. Bu da altın fiyatı üzerinde baskı yaratan bir diğer faktör olarak öne çıkıyor. Ancak rapor faiz ve dolar etkisinin tek başına bu düşüşü açıklamak için yeterli olmadığını, yani asıl belirleyici unsurun piyasa içi dinamikleri olduğunu da özellikle vurguluyor. Jeopolitik gelişmeler tarafına baktığımızda ise ilk bakışta altını desteklemesi beklenen unsurların bu kez sınırlı etkide kaldığını görüyoruz. Yani Orta Doğu'daki gelişmelerin altın fiyatı üzerinde doğrudan ve güçlü bir etki yaratmadığı belirtiliyor. Bunun yerine daha çok bölgesel talep üzerinde etkiler görüldüğü ifade ediliyor. Örneğin turizmde yaşanan aksaklıkların bazı bölgelerde altın talebini sınırladığına da dikkat çekiliyor. Bir diğer önemli nokta ise merkez bankalarının rolü olarak öne çıkarılıyor. Özellikle bazı merkez bankalarının altın rezervlerini likidite yönetimi amacıyla kullanmasına ilişkin gelişmelerin öne çıktığı ifade ediliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın da burada öne çıktığını söyleyebiliriz. Çünkü Türkiye'de rezervlerin yarısından fazlası altın. Dolayısıyla döviz yaratmak açısından altının kullanılmasını da son derece doğal karşılamak gerekiyor. Tüm bu gelişmeleri de bir araya topluyor rapor ve diyor ki Mart ayında altın fiyatlarında yaşanan düşüşün klasik anlamda temellerin bozulmasıyla açıklanamayacağını ifade ediyor ve iddia ediyor. Aksine diyor ki bu hareketin büyük ölçüde finansal koşullardaki sıkılaşmayla, pozisyon çözülmesiyle ve daha çok da likidite ihtiyacının artmasıyla ilişkilidir diyor. Tabii ki ileriye dönük bazı değerlendirmeler buluyor, öne çıkartıyor, iddia ediyor ve bazı dengeleyici unsurların öne çıkabileceğini söylüyor. Mesela doların yükselişinin devam edip etmeyeceği önemli ya da bazı bölgelerde yeniden altın alımlarının özellikle merkez bankalarının altın alımlarının devam edip etmeyeceği önemli. Bunlar tabii kısa vadede bir miktar baskıyı hafifletebilir. Dolayısıyla bu gelişmeleri öne çıkartıyor. Bazen rapor içerisinde opsiyon fiyatlamalarındaki piyasasındaki fiyatlamalarda da ilginç bir tablo sunuluyor. Mesela kısa vadede korunma talebinin yüksek olduğu ancak daha uzun vadede de altına yönelik bakışın daha dengeli olduğu ifade ediliyor bu opsiyon fiyatlamalarına bakıldığında. Dolayısıyla şöyle yorumlanıyor. Yatırımcılar kısa vadeli oynaklığa karşı daha temkinli olabilirler ama uzun vadede halen altın için nötr bir yaklaşım içindeler deniliyor. Ama tabii bazı risklerin de halen devam ettiğini açıkça ifade ediyor. Yani örneğin enerji fiyatları yüksek seyrediyor ve bu finansal piyasa üzerindeki etkileri giderek artan bir unsur haline geliyor. Farklı varlık sınıflarında yeni pozisyon ayarlamaları olabiliyor. Bu da tabii altın fiyatları üzerinde dolaylı etkiler yaratabiliyor. Yani sonuç olarak aslında diyor ki, yani Mart ayında altın fiyatlarında yaşanan düşüş bizim için önemli bir hatırlatma diyor. Yani çoğu zaman güvenli liman olarak görülse de tabii ki kısa vadede fiyat hareketleri bu özelliğe bağlı olarak şekillenmeyebiliyor. Yani finansal piyasaların genel durumu, yatırımcı davranışları ve likidite koşulları en az makroekonomik gelişmeler kadar belirleyici olabiliyor. Biz de daha önceki yayınlarımızda bazen güvenli liman nedir bunu da konuştuk. Varlıkları güvenli liman olarak nasıl nitelendirebileceğimizi ya da güvenli liman derken tam olarak ne demek istediğimizi anlatmaya çalıştık. Hiçbir yatırım aracının risksiz olduğunu belirtemeyiz. Altın da bunların içerisinde ve işte zaman zaman halen güvenli liman kapsamı altında görünse de kısa vadede fiyat hareketleri sadece bu özelliğe bağlı kalarak da dediğim gibi şekillenmeyebiliyor. Bugünkü programda altın piyasasında yaşanan bu dikkat çekici hareketi raporun ortaya koyduğu çerçeveyle birlikte ele almak istedim ve dolayısıyla tamamen rapordan faydalandım. Umarım faydalı olur. Sizlerle bir sonraki programda görüşmek üzere.
0: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin ekonomi gündeminin

0: Yatırıma yeni başlayanlar için bilgi, kazancın ilk adımıdır. Bu doğrultuda Odeya olarak yatırım yolculuğunda seni güvenilir bilgilerle desteklemek için hazırladığımız içeriklerimizden birisi var sırada. Şimdi sözü Özyeğin Üniversitesi öğretim görevlisi Emrah Ahi'ye bırakıyoruz.
1: Merhabalar, ben Emrah Ahi. Bugün size yatırım dünyasına yeni başlayanların bilmesi gereken 5 önemli konudan bahsedeceğim. Yatırım yapmak geleceğinize yönelik bir hamledir. Ancak yeni başlayanlar için bu süreç biraz karmaşık görünebilir. İşte yatırım dünyasına adım atanların bilmesi gereken ilk 5 şey. Birincisi kendini tanımaktır bence. Yatırım yapmadan önce risk toleransınızı belirlemek çok önemlidir. Warren Buffett'ın da dediği gibi, risk ne bilmediğinizi bilmemektir. Bu nedenle yatırım yapmadan önce kendinizi ve risk alma kapasitenizi iyi tanımalısınız. Meşhur bir yazar daha var, Robert Kiyosaki. Onun da Zengin Baba Yoksul Baba isminde bir kitabı var. Bu kitabında en önemli sözlerinden biri, varlıklar cebinize para getirirken yükümlülükler cebinizden para alır der kendisi. Bu farkındalık başarılı bir yatırımcının olmanın ilk adımıdır. İkinci nokta uzun vadeli düşünme. Yatırım kısa vadeli bir yarış değil, bir maraton gibidir. Bu uzun vadeli düşünme sık sık duyuyor olabilirsiniz ama gerçekten önemli bir kavram. Bu alanda meşhur bir yatırımcı ve yazar Benjamin Graham'in Intelligent Investor adında bir kitabı var, Akıllı Yatırımcı. Bu kitabında kendisi yatırımcıların sabırlı olmasını ve uzun vadeli bir perspektifte düşünmesini tavsiye ediyor. Kısa vadeli dalgalanmaları kimse tahmin edemez. Ancak uzun vadede kendinize bir yön çizebilirsiniz. Uzun vadeli yatırımlar finansal özgürlüğe giden yolda en önemli adımlardan biri bence. Diğer bir konu da üçüncü konumuz portföy çeşitlendirmesi. Bu da aslında halk arasında yumurtaları aynı sepete koyma diye adlandırdığımız kavram. Farklı varlıklara yatırım yaparak riskimizi azaltabiliriz. Bu ne demek? Bir varlık değer kaybederken diğer varlık değer kazanacaktır. Bu da uzun vadede risk getiri dengemizi iyi korumamızı sağlayacak. Dördüncü ve önemli nokta ise eğitim ve kendini geliştirme konusu. Bu aslında her alanda önemli fakat yatırımda da çok önemli. Yatırım dünyasında sürekli değişen bir alan tabii ki. Gündemle ve gelişmelerle beraber çok hızlı değişiyor. Yine meşhur yatırımcılardan biri Peter Lynch, One Up on Wall Street adlı bir kitabı var kendisine, çok meşhur bir kitap. Burada Lynch yatırımcıların kendi araştırmalarını kendilerinin yapmasını tavsiye ediyor. Ben de aslında aynı kanıdayım. Son ve en önemli konulardan biri olarak da profesyonellerden yardım almayı tavsiye edeceğim. Özellikle deneyimli insanların geçmiş hatalarından öğrenmek bizim potansiyel hatalarımızın önüne geçebilir. Bu bölümü çok sevdiğim bir sözle bitirmek istiyorum. Akıllı insanlar başkalarının hatalarından ders alır.

Şehrin gürültüsünden uzaklaşıp kendine küçük bir mola vermek ister misin? Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin ve programı Chill Zone her perşembe down tempo ağırlıklı şarkılarıyla gününe huzurlu bir mola veriyor. Saat 15'te tekrar yayınıyla saat 20'de Odea Radyo'da.

Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odaya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odayabank.com.tr'yi ziyaret edin.

0: finansal gelişmeleri daha iyi yorumlaman ve yatırım kararlarını daha bilinçli alman için ekonomi gündemini yorumluyor. Her cuma 15'te Odea Radyo'da. Kaçırma.
1: Odea Radyo.

Gün içinde biraz nefes almak, sakin tınılarla zihnini dinlendirmek ve aynı zamanda yatırım dünyasında neler olup bittiğini öğrenmek ister misin? Odea Radyo'da müzik ve yatırım bilgisi senin için bir araya geliyor.

Bilgiye ulaşmanın pratik yolu burada. Sesli makalelerde ekonomi ve yatırım dünyasına dair kısa ve bilgilendirici içerikler hafta içi her gün Odea Radyo yayın akışında seni bekliyor.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyen...

Yatırım dünyasının nabzını tutarken ruhunu da dinlendirmek ister misin? Odea Radyo'da yatırım ve ekonomi dünyasına dair içerikler, soft ritimler ve down tempo müzik seçkileriyle senin için bir araya geliyor. Hey.

Günün temposu yüksekse frekansını biraz düşürmenin zamanı gelmiş olabilir. Odea Radyo'da yatırım içerikleri chill out ve down tempo müziğin yumuşak ritmiyle gününe eşlik ediyor. Hem zihnini besleyen hem de ruhunu dinlendiren bir akış Odea Radyo'da seni bekliyor.

Odeya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeyabank.com.tr'de.

0: Finansal gelişmeleri daha iyi yorumlaman ve yatırım kararlarını daha bilinçli alman için ekonomi gündemini yorumluyor. Her cuma 15'te Odea Radyo'da. Kaçırma.
1: Odea Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

döviz denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da. Odeya Radyo.

kulağında sakin melodiler varken geleceğine dair yeni yatırım bilgileri edinmeye ne dersin? Gün boyu müzikle birlikte yatırım içerikleri Odea Radyo'da sana eşlik ediyor.

0: Ekonomik gelişmelerin gündelik hayata etkilerini masaya yatıran yatırım odaklı gündem programı başlıyor.
1: Merhaba herkese. Bugün altın piyasasında son dönemde yaşanan dikkat çekici bir gelişmeyi konuşacağız. Altını çok konuşuyoruz elbette ve hepimizin bildiği gibi genelde belirsizlik dönemlerinde değer kazanan bir varlık olarak biliniyor. Yani savaş, jeopolitik riskler ya da ekonomik dalgalanmalar arttığında yatırımcıların altına yöneldiğini sık sık duyuyoruz. Ve burada da çokça işlediğimiz üzere bu yüzden altın için güvenli liman ifadesi oldukça yaygın bir şekilde kullanılıyor. Ancak Mart ayında bu genel algının dışında bir tabloyla karşılaştık. Yani altın fiyatları önemli oranda bir gerileme yaşadı. Son yılların en zayıf aylık performanslarından biri olarak kaydedildi Mart ayı. Üstelik bu düşüş küresel ölçekte belirsizliğin yüksek olduğu bir dönemde gerçekleşti. Oysa ki biz tam tersini bekleriz böyle bir dönemde. Aslında altın için farklı beklentiler söz konusu. Şimdi dolayısıyla ben bu yayında Dünya Altın Konseyi tarafından 8 Nisan'da yayınlanan Anatomy of a Fall, yani bir düşüşün anatomisi başlıklı bir rapor yayınladı. Ve bu raporda bu düşüşün anatomisine beraber bakalım istedim. Tamamen aslında raporun söylemlerini ön plana çıkartarak bir toparlama yapmak istedim. Şimdi raporda özellikle vurgulanan nokta şu: bu düşüşün temel faktörlerden ziyade finansal piyasalardaki dinamiklerden kaynaklandığı belirtiliyor. Yani diyor ki bu rapor, burada en önemli kavramlardan biri likitte ihtiyacı diyor. Piyasalarda çünkü zaman zaman yatırımcıların nakde yönelme ihtiyacı artabiliyor. Bu farklı nedenlerle de ortaya çıkabiliyor tabii. Riskler artabiliyor, portföylerin yeniden dengelenmesi ya da borçların azaltılması gibi konular ön plana çıkabiliyor. Böyle dönemlerde yatırımcılar ellerindeki varlıkları satarak nakit yaratmaya çalışır. İşte altın da bu noktada çok öne çıkan bir varlık. Çünkü altın, yani küresel ölçekte kolayca alınıp satılabilen, yani aslında likiditesi yüksek bir enstrüman. Raporda bu durum oldukça net bir şekilde ifade ediliyor ve deniliyor ki Mart ayındaki düşüş altının satılmak istendiği için değil, kolayca satılabildiği için gerçekleşti deniyor. Yani çünkü insanların nakit yaratma ihtiyacı vardı. Savaş birden gündemin ortasına düşüverdi ve beklentilerden de daha farklı bir düzeye doğru gitti. Dünya petrol arzı şokuyla karşı karşıya kaldı. Bu noktada ellerindeki varlıkları satarak nakit yaratmaya çalıştılar ve burada da kolay satılabildiği için altın etkilendi. Ve diyor ki raporda, devam ediyorum, bu süreçte bir diğer önemli unsur da yatırım fonlarındaki hareketler oldu deniyor. Yani altına yatırım yapan borsa yatırım fonlarından, yani ETF'lerden Mart ayında yaklaşık 12 milyar dolarlık çıkış gerçekleştiği ifade ediliyor. Bu çıkışların büyük ölçüde Kuzey Amerika ve Avrupa kaynaklı olduğu belirtiliyor. Buna karşılık Asya tarafında sınırlı da olsa alımların devam ettiği görülüyor. Yatırımcı davranışlar açısından bakıldığında sadece bireysel yatırımcılar değil, daha büyük ölçekli ve sistematik stratejiler izleyen yatırımcı gruplarının da bu süreçte etkili olduğu anlaşılıyor. Özellikle fiyat hareketlerine göre pozisyon alan ve trend takip eden olarak adlandırılan yatırımcıların fiyatların düşüşe geçmesiyle birlikte hemen o momentumu takip ettikleri ve satış yönünde hareket ettikleri ifade ediliyor. Tabii bu tür satışlar da fiyat hareketlerini daha da hızlandırabiliyor. Raporda ayrıca altın piyasasındaki pozisyonlanmanın da bu düşüşte rol oynadığı belirtiliyor. Yani Mart ayı öncesinde altın tarafında birikmiş olan pozisyonların fiyatların belirli teknik seviyeleri altına inmesiyle birlikte çözülmeye başladığı ve bunun da satış baskısını arttırdığı vurgulanıyor. Bunun yanında da diğer finansal varlıklarda yaşanan gelişmelerin de altın üzerinde dolaylı etkileri olduğu belirtiliyor. Yani özellikle tahvil piyasasında yaşanan hareketler dikkat çekici oldu deniliyor. Örneğin ABD tahvil faizlerindeki yükseliş altın açısından önemli bir unsur. Çünkü altının bir faiz getirisi yok. Yani altın faiz getirisi olmayan bir varlık ve faizlerin yükseldiği bir ortamda yatırımcılar alternatif getiri imkanlarına yönelebiliyorlar. Mesela doların da son dönemde bir miktar güç kazandığı görülüyor. Bu da altın fiyatı üzerinde baskı yaratan bir diğer faktör olarak öne çıkıyor. Ancak rapor faiz ve dolar etkisinin tek başına bu düşüşü açıklamak için yeterli olmadığını, yani asıl belirleyici unsurun piyasa içi dinamikleri olduğunu da özellikle vurguluyor. Jeopolitik gelişmeler tarafına baktığımızda ise ilk bakışta altını desteklemesi beklenen unsurların bu kez sınırlı etkide kaldığını görüyoruz. Yani Orta Doğu'daki gelişmelerin altın fiyatı üzerinde doğrudan ve güçlü bir etki yaratmadığı belirtiliyor. Bunun yerine daha çok bölgesel talep üzerinde etkiler görüldüğü ifade ediliyor. Örneğin turizmde yaşanan aksaklıkların bazı bölgelerde altın talebini sınırladığına da dikkat çekiliyor. Bir diğer önemli nokta ise merkez bankalarının rolü olarak öne çıkarılıyor. Özellikle bazı merkez bankalarının altın rezervlerini likidite yönetimi amacıyla kullanmasına ilişkin gelişmelerin öne çıktığı ifade ediliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın da burada öne çıktığını söyleyebiliriz. Çünkü Türkiye'de rezervlerin yarısından fazlası altın. Dolayısıyla döviz yaratmak açısından altının kullanılmasını da son derece doğal karşılamak gerekiyor. Tüm bu gelişmeleri de bir araya topluyor rapor ve diyor ki Mart ayında altın fiyatlarında yaşanan düşüşün klasik anlamda temellerin bozulmasıyla açıklanamayacağını ifade ediyor ve iddia ediyor. Aksine diyor ki bu hareketin büyük ölçüde finansal koşullardaki sıkılaşmayla, pozisyon çözülmesiyle ve daha çok da likidite ihtiyacının artmasıyla ilişkilidir diyor. Tabii ki ileriye dönük bazı değerlendirmeler buluyor, öne çıkartıyor, iddia ediyor ve bazı dengeleyici unsurların öne çıkabileceğini söylüyor. Mesela doların yükselişinin devam edip etmeyeceği önemli ya da bazı bölgelerde yeniden altın alımlarının özellikle merkez bankalarının altın alımlarının devam edip etmeyeceği önemli. Bunlar tabii kısa vadede bir miktar baskıyı hafifletebilir. Dolayısıyla bu gelişmeleri öne çıkartıyor. Bazen rapor içerisinde opsiyon fiyatlamalarındaki piyasasındaki fiyatlamalarda da ilginç bir tablo sunuluyor. Mesela kısa vadede korunma talebinin yüksek olduğunu ancak daha uzun vadede de altına yönelik bakışın daha dengeli olduğu ifade ediliyor bu opsiyon fiyatlamalarına bakıldığında. Dolayısıyla şöyle yorumlanıyor. Yatırımcılar kısa vadeli oynaklığa karşı daha temkinli olabilirler ama uzun vadede halen altın için nötr bir yaklaşım içindeler deniliyor. Ama tabii bazı risklerin de halen devam ettiğini açıkça ifade ediyor. Yani örneğin enerji fiyatları yüksek seyrediyor ve bu finansal piyasa üzerindeki etkileri giderek artan bir unsur haline geliyor. Farklı varlık sınıflarında yeni pozisyon ayarlamaları olabiliyor. Bu da tabii altın fiyatları üzerinde dolaylı etkiler yaratabiliyor. Yani sonuç olarak aslında diyor ki, yani Mart ayında altın fiyatlarında yaşanan düşüş bizim için önemli bir hatırlatma diyor. Yani çoğu zaman güvenli liman olarak görülse de tabii ki kısa vadede fiyat hareketleri bu özelliğe bağlı olarak şekillenmeyebiliyor. Yani finansal piyasaların genel durumu, yatırımcı davranışları ve likidite koşulları en az makroekonomik gelişmeler kadar belirleyici olabiliyor. Biz de daha önceki yayınlarımızda bazen güvenli liman nedir bunu da konuştuk. Varlıkları güvenli liman olarak nasıl nitelendirebileceğimizi ya da güvenli liman derken tam olarak ne demek istediğimizi anlatmaya çalıştık. Hiçbir yatırım aracının risksiz olduğunu belirtemeyiz. Altın da bunların içerisinde ve işte zaman zaman halen güvenli liman kapsamı altında görünse de kısa vadede fiyat hareketleri sadece bu özelliğe bağlı kalarak da dediğim gibi şekillenmeyebiliyor. Bugünkü programda altın piyasasında yaşanan bu dikkat çekici hareketi raporun ortaya koyduğu çerçeveyle birlikte ele almak istedim ve dolayısıyla tamamen rapordan faydalandım. Umarım faydalı olur. Sizlerle bir sonraki programda görüşmek üzere.
0: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin ekonomi gündeminin gündelik hayatımıza yansımalarını aktardığı yatırım odaklı gündem sona erdi. Odaya Radyo.

Yeni haftaya başlarken piyasalarda neler oluyor? Bu gelişmeler yatırımcıyı nasıl etkiliyor? Merak ediyorsan kulak ver. Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Seskin, yatırımın sesinde haftanın gündemini yorumluyor. Her pazartesi saat 11'de Odea Radyo'da.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odaya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odayabank.com.tr'yi ziyaret edin.

0: acılar.
1: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeon'da.

0: Parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Haftayı kapatırken ekonomi gündemine bir de uzman gözünden bakmaya ne dersin? Piyasalarda konuşulanlar, dikkat çeken gelişmeler ve merak edilen sorular ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin hazırlayıp sunduğu Yatırım Odaklı Gündem programında cevaplıyor. Her cuma 15'te Odea Radyo'da.

0: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Ekonomik gelişmelerin gündelik hayata etkilerini masaya yatıran yatırım odaklı gündem programı başlıyor.
2: Merhaba herkese. Bugün altın piyasasında son dönemde yaşanan dikkat çekici bir gelişmeyi konuşacağız. Altını çok konuşuyoruz elbette ve hepimizin bildiği gibi genelde belirsizlik dönemlerinde değer kazanan bir varlık olarak biliniyor. Yani savaş, jeopolitik riskler ya da ekonomik dalgalanmalar arttığında yatırımcıların altına yöneldiğini sık sık duyuyoruz. Ve burada da çokça işlediğimiz üzere bu yüzden altın için güvenli liman ifadesi oldukça yaygın bir şekilde kullanılıyor. Ancak Mart ayında bu genel algının dışında bir tabloyla karşılaştık. Yani altın fiyatları önemli oranda bir gerileme yaşadı. Son yılların en zayıf aylık performanslarından biri olarak kaydedildi Mart ayı. Üstelik bu düşüş küresel ölçekte belirsizliğin yüksek olduğu bir dönemde gerçekleşti. Oysa ki biz tam tersini bekleriz böyle bir dönemde. Aslında altın için farklı beklentiler söz konusu. Şimdi dolayısıyla ben bu yayında Dünya Altın Konseyi tarafından 8 Nisan'da yayınlanan Anatomy of a Fall, yani bir düşüşün anatomisi başlıklı bir rapor yayınladı. Ve bu raporda bu düşüşün anatomisine beraber bakalım istedim. Tamamen aslında raporun söylemlerini ön plana çıkartarak bir toparlama yapmak istedim. Şimdi raporda özellikle vurgulanan nokta şu. Bu düşüşün temel faktörlerden ziyade finansal piyasalardaki dinamiklerden kaynaklandığı belirtiliyor. Yani diyor ki bu rapor, burada en önemli kavramlardan biri likidite ihtiyacı diyor. Piyasalarda çünkü zaman zaman yatırımcıların nakde yönelme ihtiyacı artabiliyor. Bu farklı nedenlerle de ortaya çıkabiliyor tabii. Riskler artabiliyor, portföylerin yeniden dengelenmesi ya da borçların azaltılması gibi konular ön plana çıkabiliyor. Böyle dönemlerde yatırımcılar ellerindeki varlıkları satarak nakit yaratmaya çalışır. İşte altın da bu noktada çok öne çıkan bir varlık. Çünkü altın, yani küresel ölçekte kolayca alınıp satılabilen, yani aslında likiditesi yüksek bir enstrüman. Raporda bu durum oldukça net bir şekilde ifade ediliyor ve deniliyor ki Mart ayındaki düşüş altının satılmak istendiği için değil, kolayca satılabildiği için gerçekleşti deniyor. Yani çünkü insanların nakit yaratma ihtiyacı vardı. Savaş birden gündemin ortasına düşüverdi ve beklentilerden de daha farklı bir düzeye doğru gitti. Dünya petrol arzı şokuyla karşı karşıya kaldı. Bu noktada ellerindeki varlıkları satarak nakit yaratmaya çalıştılar ve burada da kolay satılabildiği için altın etkilendi. Ve diyor ki raporda, devam ediyorum, bu süreçte bir diğer önemli unsur da yatırım fonlarındaki hareketler oldu deniyor. Yani altına yatırım yapan borsa yatırım fonlarından, yani ETF'lerden Mart ayında yaklaşık 12 milyar dolarlık çıkış gerçekleştiği ifade ediliyor. Bu çıkışların büyük ölçüde Kuzey Amerika ve Avrupa kaynaklı olduğu belirtiliyor. Buna karşılık Asya tarafında sınırlı da olsa alımların devam ettiği görülüyor. Yatırımcı davranışları açısından bakıldığında sadece bireysel yatırımcılar değil, daha büyük ölçekli ve sistematik stratejiler izleyen yatırımcı gruplarının da bu süreçte etkili olduğu anlaşılıyor. Özellikle fiyat hareketlerine göre pozisyon alan ve trend takip eden olarak adlandırılan yatırımcıların fiyatların düşüşe geçmesiyle birlikte hemen o momentumu takip ettikleri ve satış yönünde hareket ettikleri ifade ediliyor. Tabii bu tür satışlar da fiyat hareketlerini daha da hızlandırabiliyor. Raporda ayrıca altın piyasasındaki pozisyonlanmanın da bu düşüşte rol oynadığı belirtiliyor. Yani Mart ayı öncesinde altın tarafında birikmiş olan pozisyonların fiyatların belirli teknik seviyeleri altına inmesiyle birlikte çözülmeye başladığı ve bunun da satış baskısını arttırdığı vurgulanıyor. Bunun yanında da diğer finansal varlıklarda yaşanan gelişmelerin de altın üzerinde dolaylı etkileri olduğu belirtiliyor. Yani özellikle tahvil piyasasında yaşanan hareketler dikkat çekici oldu deniliyor. Örneğin ABD tahvil faizlerindeki yükseliş altın açısından önemli bir unsur. Çünkü altının bir faiz getirisi yok. Yani altın faiz getirisi olmayan bir varlık ve faizlerin yükseldiği bir ortamda yatırımcılar alternatif getiri imkanlarına yönelebiliyorlar. Mesela doların da son dönemde bir miktar güç kazandığı görülüyor. Bu da altın fiyatı üzerinde baskı yaratan bir diğer faktör olarak öne çıkıyor. Ancak rapor faiz ve dolar etkisinin tek başına bu düşüşü açıklamak için yeterli olmadığını, yani asıl belirleyici unsurun piyasa içi dinamikleri olduğunu da özellikle vurguluyor. Jeopolitik gelişmeler tarafına baktığımızda ise ilk bakışta altını desteklemesi beklenen unsurların bu kez sınırlı etkide kaldığını görüyoruz. Yani Orta Doğu'daki gelişmelerin altın fiyatı üzerinde doğrudan ve güçlü bir etki yaratmadığı belirtiliyor. Bunun yerine daha çok bölgesel talep üzerinde etkiler görüldüğü ifade ediliyor. Örneğin turizmde yaşanan aksaklıkların bazı bölgelerde altın talebini sınırladığına da dikkat çekiliyor. Bir diğer önemli nokta ise merkez bankalarının rolü olarak öne çıkarılıyor. Özellikle bazı merkez bankalarının altın rezervlerini likidite yönetimi amacıyla kullanmasına ilişkin gelişmelerin öne çıktığı ifade ediliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın da burada öne çıktığını söyleyebiliriz. Çünkü Türkiye'de rezervlerin yarısından fazlası altın. Dolayısıyla döviz yaratmak açısından altının kullanılmasında son derece doğal karşılamak gerekiyor. Tüm bu gelişmeleri de bir araya topluyor rapor ve diyor ki Mart ayında altın fiyatlarında yaşanan düşüşün klasik anlamda temellerin bozulmasıyla açıklanamayacağını ifade ediyor ve iddia ediyor. Aksine diyor ki bu hareketin büyük ölçüde finansal koşullardaki sıkılaşmayla, pozisyon çözülmesiyle ve daha çok da likidite ihtiyacının artmasıyla ilişkilidir diyor. Tabii ki ileriye dönük bazı değerlendirmeler buluyor, öne çıkartıyor, iddia ediyor ve bazı dengeleyici unsurların öne çıkabileceğini söylüyor. Mesela doların yükselişinin devam edip etmeyeceği önemli ya da bazı bölgelerde yeniden altın alımlarının özellikle merkez bankalarının altın alımlarının devam edip etmeyeceği önemli. Bunlar tabii kısa vadede bir miktar baskıyı hafifletebilir. Dolayısıyla bu gelişmeleri öne çıkartıyor. Bazen rapor içerisinde opsiyon fiyatlamalarındaki piyasasındaki fiyatlamalarda da ilginç bir tablo sunuluyor. Mesela kısa vadede korunma talebinin yüksek olduğunu ancak daha uzun vadede de altına yönelik bakışın daha dengeli olduğu ifade ediliyor bu opsiyon fiyatlamalarına bakıldığında. Dolayısıyla şöyle yorumlanıyor. Yatırımcılar kısa vadeli oynaklığa karşı daha temkinli olabilirler ama uzun vadede halen altın için nötr bir yaklaşım içindeler deniliyor. Ama tabii bazı risklerin de halen devam ettiğini açıkça ifade ediyor. Yani örneğin enerji fiyatları yüksek seyrediyor ve bu finansal piyasa üzerindeki etkileri giderek artan bir unsur haline geliyor. Farklı varlık sınıflarında yeni pozisyon ayarlamaları olabiliyor. Bu da tabii altın fiyatları üzerinde dolaylı etkiler yaratabiliyor. Yani sonuç olarak aslında diyor ki, yani Mart ayında altın fiyatlarında yaşanan düşüş bizim için önemli bir hatırlatma diyor. Yani çoğu zaman güvenli liman olarak görülse de tabii ki kısa vadede fiyat hareketleri bu özelliğe bağlı olarak şekillenmeyebiliyor. Yani finansal piyasaların genel durumu, yatırımcı davranışları ve likidite koşulları en az makroekonomik gelişmeler kadar belirleyici olabiliyor. Biz de daha önceki yayınlarımızda bazen güvenli liman nedir bunu da konuştuk. Varlıkları güvenli liman olarak nasıl nitelendirebileceğimizi ya da güvenli liman derken tam olarak ne demek istediğimizi anlatmaya çalıştık. Hiçbir yatırım aracının risksiz olduğunu belirtemeyiz. Altın da bunların içerisinde ve işte zaman zaman halen güvenli liman kapsamı altında görünse de kısa vadede fiyat hareketleri sadece bu özelliğe bağlı kalarak da dediğim gibi şekillenmeyebiliyor. Bugünkü programda altın piyasasında yaşanan bu dikkat çekici hareketi raporun ortaya koyduğu çerçeveyle birlikte ele almak istedim ve dolayısıyla tamamen rapordan faydalandım. Umarım faydalı olur. Sizlerle bir sonraki programda görüşmek üzere.
1: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin ekonomi gündeminin gündelik hayatımıza yansımalarını aktardığı yatırım odaklı gündem sona erdi.
0: Odaya Radyo.

Odaya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.